Bana baki mikuluna ve boy bombe. Vapeti baki mikuluna ve zongi nalako. Vapeti baki mikuluna ve zongi nalako. Vapeti baki mikuluna ve zongi nalako. Vapeti baki mikuluna ve zongi nalako. Yamakasi si asiki bombe ve zongi mayene.